0: kendini gözü kurtar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la nawm. Lahu ma fis semawati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfa.